0: 锁鲜，
1: Yeni bir de saklaş。
0: 锁鲜
1: ，Yeni bir de saklaş。
0: 清新空气
1: ，Saf hava。
0: 清新空气
1: ，Saf hava。
0: 放松
1: ，Ergin azade。
0: 放松
1: ，Ergin azade。
0: 惬意
1: ，Memnun bulmak, könlügi yakmak。
0: 惬意
1: ，Memnun bulmak, könlügi yakmak。